kalandiyarato mare jiranarwa kalandiyarato amatiya kakiri kalandiyarato ndeya sakamwo kalandiyarato mare mare beba.